önce tartışırsa hepsi bir gün. Arjun Dev bir maradide. Bir Twitter bir araştırdım. Hatta sabına neyse biraz mani. Sabtu bina ao. इस शब्द के अर्थ विचार महाराज जी ने पेश किए हैं।